akuti ndalama adaka malemba kuti ndalama iyi yabwera chifuwa cha zakuti ai eno hey.